0: What do you want to listen to?
1: Hit music station.
2: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
3: KC FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh.